Koş bana sen koş koş koş. Aşkındayım sen hoş gel gel gel. Beni üzme gel gel. Kimseye gitme koş koş. Koş bana sen koş koş koş. Aşkındayım sen hoş. Sarılsam sana ümitli bakışla. Yollarını bekledim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda. Ömrüm geçiyor her an seni.